ile ntombazana ikhona ikhuluma no mistress ithi ngiyambona umasta wami unakho konke, ngiyayibona inkosi nakho konke, ngiyambona unamanu nakho konke, kodwa inkinga

suke pelage zilindeleke ukuthi ke pelage sine noma ke inini emsebenzeni isisteleka sesiholele ekutheni ngophazamise ke izinhlelo eziningi ezifaka phakathi ukuhanjiswa noma ke iziningi kulele usibiya uthi ke izindaweni abake bazihambela okuningi okungahambisane nemithetho okufaka phakathi ke izimo kezanye ke phelelwa izi noma kwenziwa ke ibona abaqashi